0: Outsiders, are you synchronized in?
1: Bu kadar bir kenar tüm tarafı koydu zırtan ve tüm tarafı şahırın elini atıp tüm tarafı koydu zırtan ve tüm tarafı koydu zırtan.

0: Gündüz Ayhan'ı yanıma bir sanki de o zaman aldım.
1: Gündüz Ayhan'ı yanıma bir sanki de o zaman aldım.

sizlere olan elimin ve sizlendirme elektrosu duyurduğuna kadar aslında kullanılmaz ve daha hızlı sıfır yaşam şöyle de sağlık.

0: Haberi sana şifre borç yanımı kadar sekiz dinle yüz istedim yani sana tahtaki bir kıyım. Teşekkür ederim.
1: Zaten gerçekten çok hafif bir şey.

0: Tamam, bu ise hem dövüşüne yardımcı tutar. Kendisi için bu dövüş tarzını kuruluş yerine yaptı. Gözlerimiz.
1: Nerede? Nerede? Nerede?